0: 教会老人使用智能家电只需十秒。教会老人关掉弹窗只需十秒。关爱老人，让爱在指尖流淌。或热情，或灵动，或执着，或坚韧。
1: 我是和丽公主初文文，
2: 你这样的参赛者，
3: 美人鱼，
4: 我超级喜欢打篮球。
0: 这是一张张个性独具的面孔，更是一个个鲜活生动的故事。我们用自己的方式承担，用自己的方式分享，用自己的方式征服，用自己的方式热爱。
5: 我爱你。
0: 最好的你就是不重复别人的你，最好的你就是忠于初心努力实现梦想的你。也许你的样子就是新疆的样子，中国的样子。
1: Nice to meet you.
6: Nice to meet you.
3: Nice to meet you.
4: Nice to meet you.
6: Nice to meet you.
0: 新疆面孔 Faces of 新疆。
7: 谁能拒绝把生活过成幸福体验卡？在新疆，美食美景多元文化成为了外国友人的盲盒隐藏款，他们被很多的没想到所惊艳，被更多的想不到所震撼。从来新疆后爱上中国功夫的金龙，到乌兹别克斯坦的美食大师，从参加雪地排球比赛爱上新疆的运动员，到饮马结缘在乌鲁木齐再就业的70后大叔，年龄和国界不是问题，世界各地的人们都可以在这片土地上解锁属于自己的幸福密码。
8: Uzbekistan'dan gelen Aşkaz Saydaliyev Abrar her gün ertelep ürünçüde kıyaş nurları, birinci nurları, bulutlarını yarıp çıkandı. Ben şahar bilen kıl gebleceğim. Ben her gün ertelep durup yürüyemem. Bu menge yaş yaşayan akışlıydı. Tam yürüyüşler. Tüm bu iş faaliyetim zor bulur.
9: Şehzat, abiyetli kozan kapitaliniz mehmallege.
10: Hop bula da, tergenliğin boşluyumuz bunda.
8: Har bir tarkibiy qismi, har bir ziravor mening his-tuyg'ularimni ifodalash uchun mening tilim. Mani eng sevib tayyorlagan taomim bu qozon kabob. Qo'yi eng yaxshi joyini solib tayyorlayman. O'zbek spetslaridan solib, o'zgacha ta'm va o'zgacha maza beradi. Mana mana bizning milliy taom qozon kabob. Yeb ko'rib mazasini ko'rasiz. Yoqimli ishtahasi.
11: Juda ta xoh xoh.
8: Har safar mijozning tabassumini ko'rganimda men juda xursand bo'laman. Sinjondagi do'stlarim juda mehmondo'st. Ular mening o'z uyimdagidek his qilishimga yordam berdi.
12: Ayni lada jungko.
8: Biz birgalikda ishlaymiz va bayramlarni birgalikda nishonlaymiz. Xuddi oila kabi.

0: Hey.
1: Ne kutu bana? Hey, wo.
0: Ben Manat Yeşimbekov. Kırıstan'dan gelgen at oyunlarının trenerim. Bu spektaklardın barlığı meni şagirdlerim orundadı.
2: Oda laoshi hen lihai, kan ale hen duo you ming de guoji ma shi jiang.